Jantıq ölmüdüm, saxt suravadı işinimi kömüdüm, ölgün aqıl tüylüdüm, yıl

Kaçtım, karrakçılla koklumakta Kılıç çaptım, alvastılla koruşmakta Herip kaldım, asmınımdı koyuktuğuma Kendi